0: Cosmo Dance.
1: Toto Chili Mix. In your wealth and fund. In quick. Senga. Kiawa. In quick. Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. In. Yowal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Timetz. Nehua. Yowal Nepantla.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Kimmex. In your white pant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In climis. Aso pitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In climis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua timetz. Nehua. Yowal nepantli.